Hickory-Mädchen. Hickory-Mädchen. Hickory-Mädchen. Hickory-Mädchen. Blieb an seinem Ohr mit. Ich finde, das Leben kann ich gerade bewerten. Schön gehört. Biz geri büyükler yalancı oluyor. Dümümüz Ayşe Hanım teyze geldi. Babam dedi ki, ama bu geri kızın bu saatte çekilmez. Evde yok değil dedi. Odasına gitti yattı. Annem de Ayşe Hanım'a dedi ki, Aydın baba siz görmediğinde çok üzülecek. Bilemezsiniz siz ne kadar sever dedi. Ben de anneme dedim ki, sen bilmiyorsun anne. Babam gitmedi. İçeride uyuyor dedi. Sonra Ayşe Hanım'ın geldiği bu saatte şiş çekiliyormuş dedi. Anlamıyorum neden bana kızdılar yani. Hiç bilmeyeceğim. Büyük adam olmayacağım. Düşündüm, taşındım. Katli kararım var. Çünkü bir kere büyükler saygı duyuyorlar. İnsan adam yerine koymuyor. Hiç anlamsın bir şey bilmiyorum. Annem, babam, ben...

Gün aydın ola. Evet, yine bir çarşamba günü Hamburg'dan tüm gönüllere selamlar, kucaklar dolusu. Evet, son bir haftadır Hamburg'da ne oldu derseniz çok sıcak vardı. Hatta cumartesi günü ben 40,5 dereceyi gördüm. Bilmiyorum siz kaç dereceleri gördünüz. Ben arabada gördüm inan, 38'di, sonra 40,5'a çıktı. Sonra da bir saat yağmur yağdı ama havanın ısısını indirmedi. Hakikaten insan derecesi, her zaman ben söylüyorum, 36,5 derece insan ısısı, 36,7. Onun üstü sıcaklıkta hakikaten beden buna katlanamıyor. Zaten ısımızda, vücut ısımızda 38 olduğunda biraz sarsılıyoruz değil mi? Evet, günaydın dedik. Dünya Kupası tüm haşmetiyle devam ediyor. Maalesef Almanya ve Hollanda elendi. Yani ben Almanya'nın da hani turu geçeceğini düşünüyordum ama kendi fikrim bu tabii. Yanlış taktikle oynattı hoca. Çok açık futbol oynattı. Paraguay'da affetmedi yani. Açık futbolda ilk golü de o attı. Yani defansı en azından kapatması lazımdı. Çünkü Paraguay hep gol atıp Brezilya'yı da öyle yenmiş 1-0. Nitekim Türkiye'yi de öyle yenip kapanıyor. Sonra, ondan sonra o kapalı defansı açamıyorsun. Böyle bir şeyler işte. Futbolu sevdiğimiz için en azından düşünebiliyoruz. Nedir, ne durumdur, ne değildir. Evet, şimdi bir parça gönderelim dişçiye. Dün dişçideydim. Efendim, Altona'da dişçimiz var. Doktor Nuray Kulaç, oradaki sekreter hanımlara Barış Manço'dan, evet Oğlak Burcu, Barış da Oğlak'tır. Gül Pembe parçasını gönderelim dedik. Birazdan da evet Barış Manço geliyor. Sohbeti devam edeceğiz tabii. Buradan eksik olmayın, istekleri söyleyin yine de. Evet, Barış Manço, Gül Pembe diyoruz.

Evet, evet, Gül Pembe dedik, bir giriş yaptık. Şimdi Cemile Nur kızım buraya geldi. Evet, ona ne diyelim biz, aşkımsın diyelim mi? Yani en sevdiğim parçadır. Cemile Nur'uma bir aşkımsın parçası, hareketli. Cemile lütfen bir kalkalım oynayalım. Sana sesleniyorum, duyuyor musun Cemile? Evet, Cemile Nur için aşkımsın.

Evet, Mahmut Bey'den selamlar. Her zamanki gibi diyor ki bulutlu bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler Ali Bey. Kolay gelsin, sağ ol, teşekkür ederim. Ne güzel yaratmış yar, yaradan seni. Evet, Neşet Ertaş diyoruz. Harika bir parça, beğenmişsiniz.

Evet, eskilere gidiyoruz. Yeniler biraz daha fazla bunalım takılmışlar. Biz de ne yapıyoruz? Kime gidelim? Sevmek diyelim. Sevmek dünyanın en güzel duygusu. Nasıl ifade ediyor? Kim ifade ediyor? İbrahim Tatlıses. Sevmek diyor. Nasıl bir parça? Hani anlatamam. O zaman için bunu kim yazmış? Hakikaten kayda değer isimler var içinde, değil mi? Hakan söylemişti geçen haftalarda. Evet, İbrahim Tatlıses'le sevmek diyelim, dünyanın en güzel duygusu. Bakalım nasıl ifade ve müzikler, oradaki müziklere özellikle dikkat edelim. Evet, harika, müthiş.

Evet, İbrahim Tatlıses sevmek dedi. Hakikaten günümüzün hastalığı var. Efendim stres deyip geçmeyin. Stres bir zaman sonra depresyona dönüyor. Yani elektrik çarpmış gibi frekanslardan bahsediyoruz, enerjilerden bahsediyoruz. Bakınız şimdi siz bunu FM 93 ile dinliyorsunuz. Yani frekansın ne anlam taşıdığını anlıyoruz. Yani nerelere gidiyor bu? Şimdi stres de biz kalıcı olduğunda depresyona, bunalıma gidiyor. Yani bunların çözümü yok. Onun için sevelim, sevelim, sevilelim. Çünkü bunlar çok değerli duygular. Yani insanı hakikaten iyileştirebiliyor. Ben bu kanaattayım. Sevmek gibi güzel bir duygu yok. Sevip de karşılığını bulsun insanoğlu. Evet, eskilerden gittik. Şimdi de yine İsmail Bey isteğimiz var. Her zamanki dinleyenimiz İsmail Bey. Hakkı Bulut'tan diyor. Evet, günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Hakkı Bulut'tan, ben köylüyüm. Evet, ben de köylüyüm. Herkese gelsin iyi yayınlar, saygılar. İsmail Bey'e ve sevdiklerine gönderiyoruz. Ben köylüyüm arkadaş Hakkı Bulut, ben de köylüyüm, gerçek söylüyorum yani. Evet.

Evet, astrolog Nuray nereden dinliyor bizi? Bolu'dan. Evet, sınır yok, mekan yok, zaman yok. Evet, Nuray kardeşimiz Mustafa Cicili'den Sevgi Bahtol Del'den bize çok meşhur.

Evet, evet, Yunus'un şiiri bu. Harika bir şiir, harika bir parça. Siz de bir türlü, biz de bir türlü.

bazen susmak lazım. Şarkılar zaten konuşuyor, söylüyor. Yani söylenecek söz kalmıyor. O yüzden keyfinize bakın. Etrafınızı kırıp dökmeyin. Huzurla yaşayın. Ha, yapabiliyor muyuz? O ayrı. Ama inatçı olup da bir şeyi devam ettirmenin anlamı yok. Dönebilmek gerekir. Fazla kine dönüştürmeden küsebilirsin. O senin en doğal kişilik hakkın. Ama candan söylüyor işte kova burcu olarak. Dönebilmek de lazım.

ne kibar anlatıyor Sertab, harika bir yay burcu. Nuray, burçlar hakkında bilgi vermezken ben vermeye çalışayım. Evet, bir yay burcu neşeliğiyle ne diyor? Bana yeni bir ben lazım. Bu ne demek acaba? Bunun arkasında neler var?

Evet, Nazilli Aydın'dan, Merve'den, Merve Hanım'dan geliyor. Kimler için? Sevgili eşi Davut için. Davut. Sezen Aksu'dan ilk gün gibi. Oğulları Ahmet ve Aslan Ali'ye geliyor. Harika çocuklar. Görüyorum, biliyorum. Evet Merve. Sezen Aksu, ilk gün gibi.

Evet, biraz Dünya Kupası'ndan bahsedelim. Çok sevdiğim, değerli öğretmenim, Türkiye'den Almanya'ya gelen ilk zeki öğretmenlerden olan Mehmet Atak abimin hazırlamış olduğu haberi sunmak istiyorum Dünya Kupası ile ilgili. Evet, o sağ olsun emeğiyle bana gönderdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 32 takım yarışırken favori ülkelerden Almanya ve Hollanda elendiler. Kanada rakibi Güney Afrika'yı 1-0'la geçerek son 16'ya kalan ilk takım oldu. Paraguay normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılar sonucu Almanya'yı 4-3'lük skorla eledi. Brezilya'da Japonya'yı 2-1 yenerek ilk 16'ya kaldı. Fas ise seri penaltılar sonucu Hollanda'yı 3-2'lik sonuçla saf dışı bıraktı. Norveç, fil dişi sahilini 2-1 yenerek tur atladı. Fransa, İsveç karşılaşmasında gülen taraf yine Fransa oldu. Bayağı bir gol attı Mbappe. Kim istifa etti? İki tane hoca istifa etmiş. Hollanda teknik direktörü eski futbolculardan Koeman, Fas yenilgisinden sonra görevinden istifa etti. 48 takımlı Dünya Kupası grup maçlarında başarı gösteremeyen Uruguay'ın teknik direktörü Bielsa da istifa verdi. Evet, böyle yani bazen istifa vermek lazım. Evet, şimdi eskiye gidiyoruz. Sezen Aksu ne diyor? Kiraz mevsimi, bakalım neler söylemiş kiraz mevsimiyle ilgili. Almanya'da kiraz mevsimi yeni başladı. Hamburg'da hele çok güzel kirazlar var. Herkes doğaya hem doğayı çıkar hem kirazlarla baş baş olur. Diğer meyveler de çok. Geçen hafta ben gittim. Harika meyveler var.

Hakikaten sofralarımız Halil İbrahim sofrasıydı. Yine de var, yine de var. Tam bitmedi olay. Evet, Barış Manço, Halil İbrahim sofrası.

Evet, yıllar yıllar evveldi. Berlin'e gittiğimde kendini tanık kitabı evi vardı. Orada çalışıyordum. O zamanlar oradan İspartalı Abdülkerim, Abdülkadir abim, Gürlek İspartalı, Halil İbrahim sofrası açmıştı bana. O zaman epey çocukları da vardı maşallah. Ben de nerede yattım? Bir çuvalda yattım. Uyku çuvalı var ya, onda yattım, hiç unutmuyorum. Ama soframız çok bereketliydi. Halil İbrahim sofrasıydı. Evet, ona selam gelsin. Ona selam olsun Abdülkadir abi. Allah'a emanet ol. Şu an Berlin'de dinliyor ha.

Evet, evet, Barış ne kadar doğru söylüyor değil mi? Hakikaten dostluk, insan sevgisi böyle bir şey. İnsan ayırmadan bütün insanları kucaklayabilmek felaket bir şey. Çünkü onların özünde Allah var. Derinliklerinde o var. Onu fark edebilmek lazım. Tabii zarar görmeyi de seçmemek lazım. Ya insanın gönlü çok ince, hassas. Tabii yeni dünya biraz insanları dağıttı ama ben yine de insanların çok güzel bir gönle sahip olduğunu düşünüyorum. Harika harika. İnsan zaten özel bir varlık. Evet, Fikret Kızılok gönül diyor.

Açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Günaydın Metropol ekibi ve dinleyenleri. İyi yayınlar diliyorum. İşten yeni çıktım. Sıradaki eser bana ve sizlere ve tüm dinleyenlere gelsin. Nida Hanım söylüyor. Teşekkür ederim efendim. Size de gelsin.

Evet, Nida Hanım bizi dinleyemedi ama Mihriban türküsünü gönderelim. Ve sevdiklerine gelsin.

Yıllar yıllar evveldi bir sohbette Nida Hanım'ın söyledikleri aklıma geldi. Demiştik işte orada bir kapı kapanırsa bir kapı açılır. Hayır dedi, hayır. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. Yani her zaman bir yol bulunur. Nida Hanım'a da bu şarkıyı bir şekilde gönderdik. Selam olsun.

Evet, Berlin'den dinleyen Abdülkadir abime ne diyor? Evet diyor, 8 milyara selam. Abi bayağı bir büyük selam vermişsin. Olsun, senin selamını 8 milyara. Kurda kuşa da selam olsun. Evet, onlara da selam olsun bizden. Evet, hakkını ver diyor. Ben Abdülkadir abim için ne istiyorum? Ben gönderiyorum, sığmazam diyor. Nesimi'nin parçası, şiiri, sığmazam. İki

Hayırlı yayınlar Ali Bey. Teşekkür ederim. Eşim ve tüm sevenlerime kara gözlüm diyoruz. Evet. Gönderiyoruz şimdi kara gözlüm sizin için.